0: ben benim adresi Grant.
1: Çay gariyem. Çay gariyem.
2: Tanga. Tanga vale. Sıra o.